0: sana doğru. Bu böbrek kapağından çok etkileniyor.
1: Saudara Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan.